Yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yür